adie bia na tesi wo mene me kunu ntam mene me yere ntam tesi wo matuma mu tesi wo sika sembu tesi wo mene mabuo fo ntam yesu mote Saying now, every satanic chronic on my marital life,